dedi, dedi, dedi, dedi. Bu şu Allah'ın sen yuş evlilerin bir kubil teyit.